0: 9.9 faiz ile 100 faiz tam online elde et. Kredi meblağı derhal hesabında olsun. Banka gitmeden, bir neşe klikle ve en esası derhal. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Sungait'ın yeni simbolu Kasbak. Telefon 077-722-0000. 3W.kasbak.az.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Ülkemizin Ayaz Qasımov. Yurdumuzun her yerinde Azerbaycan Radyosu. Her yerinde Azerbaycan Radyosu.

0: Bankopako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Diğerdim ki hayatı büyüyü boya başa çattığım Sumgayıt'ın tam merkezinde. Cemi 17.500

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu'nun jubileyi şüphesiz ki her birimiz için büyük bayramdır. İlk defa radyoda Azerbaycan Radyosu'nun jubileyi şüphesiz ki her birimiz için büyük bayramdır. İlk defa radyoda Azerbaycanlı diktorların sesini işitmek, daha sonra müxtəlif verilişler, konsert programlarını dinlemek, şüphesiz ki xalqımızın hayatında büyük rol oynuyordu. Azerbaycan Radyosu'nun açılması hem marifçilik, hem vətənpərvərlik, hem de yeni nesillerin yetiştirilmesi baxımından büyük bir hadisəydi. Şadam ki, öz büyük rolunu bugüne kadar radyonun kollektivi getirib.

Daş üreklerde yanıp daşları sındırdı muğam. Hakka düşmen olanı hakka tapındırdı muğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen, kürü ahıyla guruttu salı yandırdı muğam. Onun her güşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç iler kinli yüreklerde gazep tongalına, neçe gestin önünü kesti güşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç iler kinli yüreklerde gazep tongalına, neçe gestin önünü kesti dayandırdı muğam. O yürek yangısı, gözyaşları bir çenge bulur.

0: Baba Nisan dastanından bir parçanı dinlediniz. Söyledi Aşık İsa Təbrizli.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.